kesia edhi wanu enda kunene ni naito ndhinu wa maunena ni ya ilungu ni sito tuko nesi munambani ii noti muonza noti noti kenda ile itano kenda ile itano kana noti muonza itato itato kenda ile itano kenda ile itano kana utume SMS kuisila nambani ii ile ile kenda ile itano SMS yino ni silingi ye komisioka mbaito FM andu maito thayu.